0: hastane ama imar ne bildi. Ama çiftçi bir zeydinde bu silah gönderir. Durur musun koncayda? Ama durur kudum bir takım.
1: Devriyat, manevi güvenmen tutu, manevi güvenmeni, çeşitli güvenmeni, anlatın. Manevi güvenmeni, kısaçları, sensörler, nedeni,
0: मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़ी

sıradan haberine atlaşılmaya, Gaye Teyze Muhit Sohani, Eşşar Minis Saygılı Kaçak Doktor, Bakın Yüzme Beyşar, Rizmi. Üstelik Sakin, Arsa, Kırmızı Hizmeti Program, Ali, Sunan Kıdemi. Arsa Hizmeti Program hakkında hedi, Nibat Hizmeti, Haber Çabın, Namaste. Efendim, iyi çalışmalar.